testem mobili. Te nobili, klik testem mobili. Te ci so na tri grupi tu skovali je proveli. Te nobili, klik testem mobili. Te mobili, te mobili.